0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Çocuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
2: Radyo Fenomen.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Çocuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
2: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: radyo fenomenleri. Radyo Fenomen'de Fenomen 2010 var.
1: Zaten Fenomen burası, günaydınlar. Saatler 10, Serdar ben. Fenomen 2010'lar başlıyor. Kevin Harris burada. Feel so close. Feel so close to you.

kendisiyle tam anlamıyla özdeşleşen şarkılardan bir tanesi. Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen'la 10.06 oldu saatler. Herkese merhabalar, günaydınlar. Keyifli hafta sonları. Serdar mikrofonda. Fenomen 2010'lar başladı. Her pazar sabahı olduğu gibi yine 10'lar 11'e birlikteyiz. Ve müzik dünyasının tam da 2010'lu yıllarda listelerde yer alan hit şarkılarını hatırlıyoruz. Done For Whatever She

0: Türk yatağında ise hem de Carmen Key'in arka vokaliyle çok sevilen bir Florida şarkısıydı. Tam da 2010 yılına gittik. Yani fenomen 2010'ların başladığı dönemden bir şarkı hatırladık. Club Canted. Serdar Bey, keyifli hafta sonları. Fenomen 2010'larda birazdan bakalım hangi şarkıları hatırlayacağız. Seven Streeter, How Bad Do You Want It de seninle. Öncesinde Baby Brown ve Oriental Poison, kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Bodrum 104.4.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Radyo Fenomen.

Bir şeyi ne kadar çok istediğimiz acaba o şeye ulaşıp ulaşamayacağımızın bir göstergesi olabilir mi? How bad do you want it? Seven Splitter buradaydı. Günaydınlar. Mutlu hafta sonları. Serdar mikrofonda. Fenomen 2010'larda. Bu defa 2012'ye gitme zamanı. Katy Perry ile Pardon.

0: Yerde The Pussycat Dolls'un uzun yılların ardından yaptığı geri dönüşe bir kez daha gündemde. Nicole Scherzinger, Right There şarkıda ona 50 Cent eşlik etmişti. İyi hafta sonları, Radyo Fenomen burası, ben Serdar ve Fenomen 2010'lardan sonra Raviosa'yı hatırlayacağız. Yani Shakira ve Pitbull burada olacak. Öncesinde ise Skyfall'un remixiyle Adele. Kaçırma.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Aygaz diyorum.
6: Reklam.
7: Radyo Fenomen.
8: Maksimum hit müzik.
7: Radyo Fenomen'de Fenomen 2010 var.

eğlenceli ki bence sosyal medya videolarına da epeyce yakışır. Sakral Local People'la buradaydı. Günaydınlar. Keyifli hafta sonları Serdar ben. Fenomen 2010'ların artık yavaş yavaş sonuna doğru ilerliyoruz. Saat 11'de bugün bir kez daha bu defa Fenomen Cafe ile mikrofon başında olacağım. Sizleri de beklerim. Şimdi ise Rihanna ve Live Your Life.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Herkese merhaba, iyi hafta sonları. Radyo Fenomen burası, ben Serdar. Fenomen Kafe, herkese hoş geldi. Her hafta sonu yaptığımız gibi yine birlikteyiz. Önümüzdeki bir saat boyunca sinema, müzik, yaşam, sağlık, teknoloji ve pop kültür konuşacağız. Peki bakalım bu hafta sonu Fenomen Kafe'de sizi neler bekliyor? Biz sinema haberiyle başlayacağız. Nobel ödüllü yazar Kazuo Ishiguro'nun Clara ve Güneş adlı kitabı sinemaya uyarlandı. Ve işte bu uyarlamada Wednesday dizisinden tanıdığımız Jenna Ortega yer alacak. Bakalım detaylar neler. Müzik haberde Madonna'nın epeydir hazırladığı biyografi filminin neden iptal edildiğini konuşacağız. Kendisi bu konuda bir açıklama yaptı ve belki de bu film yerine bir dizi olarak da karşımıza çıkabilirmiş. Sizlerle ayrıntılarını paylaşacağım. Yaşam haberde Amerika'da yapılan yeni bir analizi sizlerle paylaşacağım. Farkında mısınız? Etrafta epeyce artmaya başlayan bir SUV araç yoğunluğu var. Arabalar daha da büyüdü ve bu arabaların büyümesi acaba yaya ölümleriyle bağlantılı olabilir mi? İlginç bir analize denk geldim. Bizi de biraz ilgilendiriyor. Yani Amerika'da yapılmış olması dünyanın geri kalanının bu konudan bağımsız olduğunu göstermiyor. Sizlerle bu analizin detaylarını paylaşacağım. Teknoloji haberde Google'ın bot saldırılarını engellemek için ürettiği yeni bir sistemden bahsedeceğim. Artık insan olduğunuzu doğrulamak için kameraya el sallamanız gerekebilir. Ve son kısımdaysa yine bu aralar yaptığımız gibi Dünya Kupası'nı konuşacağız ve bugün konuşmak istediğim şey aslında Lionel Messi'nin müthiş başarısı. Yani kendisi Dünya Kupalarında tarihinde diyelim en çok gol atan oyuncu ve illaki bu hafta sonu buna değinmek gerekiyordu bence. Herkes hazırsa Fenomen Kafe'ye başlıyoruz.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Keyifli hafta sonları herkese. Radyo Fenomen burası, Serdar ben. Fenomen Kafe'de sırada sinema dünyasından bir haber var. Kitaplardan uyarlanan filmlerle aranız nasıl? Nobel ödül yazar Kazuo Ishiguro 2021 tarihli romanı Clara ve Güneş'i sinemaya uyarlıyor. Uyarlanıyor diyelim daha doğrusu kitap. Filmin başrolünde ise Wednesday'den tanıdığımız yıldız Jenna Ortega yer alacak. Ortega çocuklara arkadaşlık etmek için tasarlanmış güneş enerjili robot Clara karakterini canlandıracak. Diğer başrolde ise Amy Aaron olacakmış. Yönetmen koltuğundaysa Oscar ödüllü bir isim Taika Waititi oturacak. Tabii hikayeye aşina olmayanlar için paylaşalım. Teknolojinin insanların arasındaki bağları zayıflattığı bir gelecekte dostluk, yalnızlık ve insan olmanın anlamını sorguluyor. Yayınlanan ilk fragmanda Clara'nın bir arkadaş bulmak için güneşe dua ettiği görülüyordu. Bu arada filmin 23 Ekim'de yani sonbaharda vizyonda olacağını belirtelim.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
1: Evde huzurla, yolda güven.

0: istediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

Hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: detaylar.jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde. Reklam.
1: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Burası Radyo Fenomen. Keyifli hafta sonları herkese. Serdar ben. Fenomen Kafe'ye Madonna haberiyle devam ediyoruz. Uzun yıllardır hazırladığı biyografi filminin neden iptal edildiğine dair açıklamalar da bulundu. Ünlü sanatçıya göre sorun yaratıcı fikirlerde değilmiş, bütçedeymiş. Yani işin ekonomik boyutu ağır basmış. Filmi üstlenen Universal Pictures, Madonna'nın hayat hikayesini anlatmak için istediği büyük bütçeyi onaylamamış. Madonna senaryo üzerinde 2 yıldır çalıştığını ve bir şekilde işte maliyetleri düşürmek için alternatif çözümler önerdiğini ama işte stüdyonun bu projeye yeterince güvenmediğini düşündüğünü belirtmiş. Aslında başrolde Julia Garner'ın yer alması planlanıyordu. Tabii Madonna'nın işte çocukluğuna başlayıp 1980'lerdeki müthiş yükselişine ve hatta ünlü albümü Ray of Light dönemine kadar uzanacaktı. Proje şimdilik rafa kalkmış gibi görünüyor ama bu filmin bir dizi fikrine dönüşme, evrimleşme olayından da bahsediliyor. Bakalım karşımıza nasıl bir proje, nasıl bir yapım çıkacak. Bu arada Madonna neden yapay zekayı değerlendirmiyor ya da işte bu bağlamda neden yapay zeka destekli bir proje yürütülmüyor? Onu da merak ediyorum. Belki de karşımıza böyle bir yapım çıkar, değil mi?
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Sonra Fenomen Kafe.
1: Radyo Fermen burası. Mutlu hafta sonları herkese. Serdar ben. Fenomen Kafe'de sıra geldi yaşam haberine. Şöyle çevrenize bir baktığınızda eskiye nazaran çok daha fazla SUV araç, büyük araçlar görüyoruz değil mi? İşte Amerika'da bir analiz yapılmış ve son yıllarda artan yaya ölümlerinin önemli sebeplerinden birinin giderek büyüyen bu SUV ve işte kamyonet tipi araçlar olduğu ortaya çıkmış. 2009'dan bu yana yaya ölümleri orada yaklaşık %75 artmış ve uzmanlara göre işte büyük araçların yüksek kaputları, geniş kör noktaları sürücülerin yayaları fark etmesini zorlaştırıyor ve haliyle çarpışmaları da daha ölümcül hale getiriyor. Araştırmalar bu yüksek kaputlu SUV ve minibüslerin yayaları öldürme riskinin daha düşük boyutlu araçlara göre yaklaşık %45 daha fazla olduğunu gösteriyormuş. Analize göre araçlar mesela son 25 yılda bugünkü kadar büyümemiş olsalardı her yıl yüzlerce yayanın hayatı kurtulabilirdi. Bu konuda tabii uzmanlar artık otomobil üreticilerine araç tasarımlarında sadece sürücülere, yolcuları değil yayaların güvenliğini de daha fazla dikkate alma çağrısı yapıyorlar. Bu çağrıda sonuna kadar da haklılar.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışveriş.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Burası Radyo Fenomen, keyifli hafta sonları. Ertesi Serdar ben. Fenomen Kafe'ye teknoloji haberiyle devam ediyor. Şimdi bilgisayar karşısına geçtiniz, bir web sitesine girmeye çalışıyorsunuz ama bilgisayar sizden insan olduğunuzu doğrulamanızı istiyor. Google bot saldırılarını engellemek için işte bu meşhur CAPTCHA sistemini daha ileri taşıyan yeni bir doğrulama yöntemi geliştirmeye hazırlanıyor. Bu yeni sistemde kullanıcıların gerçek insan olduğunu kanıtlaması için kamera üzerinden el sallama gibi basit hareketler yapması istenecekmiş. Sistem tabii bu hareketleri analiz edip bunların canlı bir insan tarafından mı yoksa yapay zeka, yapay video veya otomasyonla mı yapıldığını ayırt etmeye çalışıyor. Google kameraya erişim izni gerektiğini ve verilerin doğrulama sonrası silineceğini söylüyor. Erişemeyen kullanıcılar için klasik görsel ve sesli doğrulama yöntemleri tabii her zamanki gibi devam edecek. Tabii söylenen şu, amaç giderek daha da karmaşık hale gelen bu yapay zeka destekli saldırıları, botları gerçek insanlardan ayırmak. Bakalım bu konuda ilerleme kaydedebilecekler mi?
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Mutlu hafta sonları herkese, Serdar ben. Fenomen Kafe'de son kısımda Dünya Kupası'na bir bakalım isterseniz. Bu aralar Dünya Kupası heyecanı devam ederken net bir şekilde Dünya Kupası tarihinde bir Messi gerçeği oldu. Geride bıraktığımız haftada bir kez daha karşımıza çıktı ve Messi, Lionel Messi Dünya Kupası esnasında 39 yaşına girdi.

0: arasında en fazla pay sahibi olan isimlerden bir tanesiydi ve bu turnuvada bu Dünya Kupası'nda da Messi kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvadaki ilk iki maçta attığı 5 golle Arjantin'in şu ana kadarki tüm gollerine imza attı ve Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 18'e çıkardı. Bu da onun Dünya Kupaları tarihinin en golcü oyuncusu olduğu anlamına geliyor. Messi gerçekten de muazzam bir oyuncu. Onu hala izliyor olabilmekte. Bütün spor severler için, yalnızca futbol severler için demiyorum, bütün spor severler için gerçekten de muazzam bir ayrıcalık. Pekala, ben Serdar, Fenomen Kafe'den bu hafta sonu içinde bu kadar. Sizlere güzel bir hafta sonu ve yeni hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta sonu tekrar buluşuruz. Hoşça kalın.
1: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Yalova 101. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Evde huzurla, yolda güven.

650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr.

0: nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma. Getir,
2: bir bakalım getir. Reklam. Radyo Fenomen.

0: Fenomen sponsorluğunda.
1: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?
0: Miselio Presents, 28 Haziran'da dünya listelerini sallayan Emanuele Esposito'yu Bilem Beach'te ağırlıyor.
1: Bilem Otel'de konaklama ve partiye davetiye kazanma fırsatını kaçırmamak için

Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda. Kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi.

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: fenomen bu yazda o bomba gibi.
1: Böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.

boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenomen ilk 40'ta geri sayımda yine iddialı çekişmeli bir haftayı geride bıraktık. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar ve işte listenin uzun soluklu isimlerinden bu haftanın 40 numarası Alex Warren ve Ordinary sonrasında iki basamaklı yükselişte 38 numaraya Latin dünyasına gidiyoruz. Radyo Fenomen'de bu hafta

dönemde şöyle söyleyeyim, bugüne kadar konserlerinde 6.4 milyon bilet satılmış. Evet, doğru duydun, 6.4 milyon bilet. Ve 40 yıllık box score tarihinde bunu başaran 25'ten az sanatçı var. Bad Bunny'den bahsediyorum. İşte Noah Vail'la Phenomenal 40'ın bu hafta 38 numarasında yer aldı. Ve bir basamaklık yükselişte 37 numaraya geldiğimizde Ray bizi karşılıyor. Geçtiğimiz aylarda hatırlarsan yeni albümünü yayınlamıştı ve bu albümden ilk single'ı Radio Phenomenal'de Where's My Husband.

0: çeyreğinde Place'in albümünü yayınlamıştı. İşte bu albümden Sefer Fenomen E40'ın bu hafta 33 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller gerisayım tüm hızıyla devam ediyor ve birazdan 32 numarada Şensi bizi karşılayacak.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
2: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: Sütaş Ayran.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Sigorta. Her

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Reklam.
1: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik. Feral ilk 40.
3: 32 numara.

0: Lerde ise Minelli ve işte bu ikilden Yesterday 29 numarada yer aldı Fenomenik 40'ın. Keyifli tatiller, en fazla dinlediğin, en sevdiğin 40 şarkı Fenomenik 40'ta. Ben DJ KBL ile geri sayımdı ve birazdan 28 numarada Slater bizi karşılayacak.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, Hisop'tan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: radyo fenomeni.
1: Maksimum hit müzik. Fenomen ilk 40.
2: 28 numara.
3: Fenomende yeni.

0: biri. Aslına bakarsan 2015 çıkışlı bir single ama yıllar yıllar sonra bir kez daha popüler hale geldi. Hatta daha da popüler hale geldi. İşte The Chemical Brothers ve Go Fenomen Kirk'ın bu hafta 24 numarasındaydı. Keyifli tatiller, geri sayıma devam ediyoruz. Ve Norveçli ikili The Boss'la birazdan 23 numarada bizi karşılayacak.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve

0: Melek'in bu hafta 21 numarasında yer aldığı Keyifli Tatiller. Bu da demek oluyor ki 20 şarkıyı geride bıraktık ve önümüzde 20 iddialı single var. Şimdi 20 numaraya geçmeden önce bu haftanın aday şarkısına göz atacağız. Şöyle ki önümüzdeki haftalarda listede göreceğimize inandığımız single'lardan biri. İşte bu haftanın aday şarkısı Radyo Fenomen'de Inna ve Morenito.
1: Fenomen ilk 40.
2: Aday şarkı.

0: artıyor ve işte birazdan 12 numarada DJ Goya bizi karşılayacak.
1: Reklam.
2: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapın.

0: keyifle keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
4: Evde huzurla, yolda güven.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Jolie ile Kıbrıs.

0: Detaylar jolitur.com, 444 0644 ve acentelerimizde. Reklam.
1: Radyo Fenomen.
2: Maksimum Hit Müzik. Feral ilk 40.

0: Radyo Fenomen sponsorluğunda.
1: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13.20

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma. Getir,
5: bir mutluluk getir. Reklam. Radyo Fenomen.
6: Maksimum hit müzik. Şu an ilk 40.
7: 8 numara.

boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı Fenomen İlk 40'ta geri sayımda adım adım zirveye doğru ilerliyoruz diyordum. Ve artık zirvedeyiz. Üçüncü haftası bir numaradaki Tame Impala ve Jenny ortaklığı Radyo Fenomen'de Dracula. Herkese keyifli tatiller. Fenomen İlk 40. Bir

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Marmaris 99.5.
1: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
7: Evde huzurla, yolda güven.

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Media Markt.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Eskişehir 90.4.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
2: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
3: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12.000 liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
5: Evde huzurla, yolda güven.

0: dediğin an gelsin Sütaş Ayran. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
2: Jolie ile Kıbrıs

0: Detaylar jolitur.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Radyo Fenomen.

0: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?
1: Miselio Presents 28 Haziran'da dünya listelerini sallayan Emanuele Esposito'yu Bilem Beach'te ağırlıyor.
0: Bilem Otel'de konaklama ve partiye davetiye kazanma fırsatını kaçırmamak için
1: hemen Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.

oluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
1: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
2: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. İzmir 99.5.
1: Reklam.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bonus Cool, Bonus Cool. Şimdi Bonus Cool zamanı. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolay.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Mersin 90.8.
1: Radyo Fenomen.

0: fırsatını kaçırmamak için
1: hemen Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Konya 93.7.
1: Reklam.
2: Çocuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Migros.
3: Radyo fenomeni.

0: Yasal yayınla tüm Türkiye'de. Ankara 99.5. Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Mediamarkt.
1: Radyo Fenomen.